0: No, veng, venge shimo.
1: Düşlerim uyandı. Nice güzellikler kesildi gece yarısı. O gece al haberini aldım yoldaş. Çemişgeze Karagedi köyünde vurulmuşam lo, vurulmuşam. Öylesine vurulmuşam ki yüreğimin ta ortasında. Acını hissettim. Beynimden süzülerek yüreğime dolan yoldaş acısını. Gözlerimde akan kan yaşı gibi. Uykuma ay düştü. Kaç kez gördüm ölümü. Kaç kez selam gönderdim dostlarıma, partizanlara ve dünya proletaryasına. Ben sevdalanmışam lo. Sevmişem ölümü. Her şeyimle. Her şeyimle gülerek ölüme merhaba demişem lo, merhaba. Gözüm, bilincim, ruhum ve bir de ellerim çekmiş dediğim. Aydınlansın bu dünya, parçalansın bu karanlık, bitsin bu zulüm diye. Kalmasın ayrılıklar, sevgiler, aşklar ve bir de kavgamızdaki yoldaş sıcaklığı. Öylesine vurulmuşam ki dolunayın ortasında termal kameralı tanklarla biçildi bedeni. Birleşti bedenim güne vuran şafakla. Şafakla gömüldüm ve şimdi halkımın yüreğindeyim. Bir of çekmişem lo, seni alnımdan öpmek için. Sizlere sözümüzdür, biz yedi verenler değil, nice oğullar ve nice kızlarımızla geleceğiz aranıza ve hep birlikte zafer halaylarına tutuşacağız. Zafer halaylarına lo, zafer halaylarına.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
0: Reklamları dinlediniz.

Reklamlar. Taryap Tarım, tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşeri ilaçları için Taryap

0: Nisan ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır.
1: Toyota. Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
2: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, sujdar kerdiş, yanzı ciraloma kerdiş çareniyo. Tiryakiye biyev tedaviye raşti eşkena bire teriknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye ye şaredarya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi Zerre Sümer Parki Banu Kerra. Telefon 0599-929-0566 Yanzi Alo Sev Banca Suhiri.
3: Tezgel marketlerde 9 Haziran'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Dana kıyma kilogramı 799 lira 90 kuruş. Banvit tavuk kilogramı 99 lira 90 kuruş. Yursa az yağlı beyaz peynir kilogramı 229 lira 90 kuruş. Yalın yumurta 30'lu beyaz larç 139 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
5: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungat Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungat Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Reklamlarınız için bizi arayın 0532 489 74 24.

Koçtari Delali, benim ya Slav Gola be peştgiri ya bam bilet bere ve dişe. Bam bilet platforma ke dijitale kun lever dikarın. Biletin şan o sinema konsert o gala gala gala gala gala gala gala gala gitişte edin. O çaraki edin. Bistinin sadi sad kurdin. Am Slav kardeşine şubu hamu khabat kanin. Ban bileti Slav Gola be jivan re.

İce gotarın işe pehmek dirici at yaşandı nimsan diye ku Roj baş Selavu golav keko fifi o hamun gohdaran gohdarin veng radyoy nafan seslerim keke nafan ser çaba pehmek dirici sen de beğeni baş keko fifi do evariyam hatımın liskata ha ha hem de pirozken performansı pür bilind bu Payback İngilizce News Nisan diye Godanıcı en azam çiğeni koyarım bakıyorum. Yani Piroz Bey. Rodin Slava dışına. Ha seslerim ben serçavim. Hem çünkü gün mala galo da hazır. Slava reis. Vey seslerim ben doktorim ben. Serçava. Seslerim ben. Rodin Edelal. Slava gulav işler. Spasko Rodin tuatı teliskamın tamam şekil. Hun her heaven malbata. Delalu benelhu kader. Bilin. İca Rodin. Em vestrane hem taybet diyar işte bu jbut etken hem jbut hem lorin hem lavin. Kerem ken gudar ken. Em çün gund mala galo. Ses serimen.

0: Ece Jiberkot, Abqas Şirin, Dela Nazdar, Sarhat ve Mgudarbken zamanı kurdi khası bun. Keremken, Gudarbken, Cotiyare Delal, dur eme ben bir gecin de. Sarhat o.
1: Ben zamanı kurdi khası zamanı kurdi khası zamanı kurdi khası zamanı kurdi khası zamanı kurdi khası zamanı kurdi khası zamanı kurdi khası zamanı kurdi khası zamanı kurdi khası zamanı kurdi khası zamanı kurdi khası zamanı kurdi khası zamanı kurdi khası zamanı kurdi khası zamanı kurdi khası zamanı kurdi khası zamanı kurdi khası zamanı kurdi khası zamanı kurdi khası zamanı kurdi khası zamanı kurdi khası zamanı kurdi khası zamanı kurdi khası zamanı kurdi khası zamanı kurdi khası zamanı kurdi khası zamanı kurdi khası zamanı kurdi khası zamanı kurdi khası zamanı kurdi khası zamanı kurdi khası zamanı kurdi khası zamanı kurdi khası zamanı kurdi khası zamanı kurdi khası zamanı kurdi khası zamanı kurdi khası zamanı k

Ece Goştari Delali. Mühendis Sinan'ı gördük hem pişir bir reklam hem pişir reklam hem bed gerin. Gelayık payım atın hemen payım hemen yek. Koyaka bakın hem disan behavrana. Harififi.

0: Reklamlar.
1: Heke kesekî nêzîkî ve tiryak be, sucdarkirin an jî darzandina wan ne çareseriye. Tiryakî bûn bi nijdariyeke rast tê derbaskirin. Rêyeke din pêkane. Navenda şêwirmendî û perwerdehiya tiryakî bûnê ya şaredariya bajarê mezin a Amedê. Taxa şehîdlikê, Parka Sumerê, mala bi kevir. Telefon 0539-929-0516 Anji Alo 153
2: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1 Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi, Şube 2 Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi ve Şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
3: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
4: www.bambilet.com.tr Wimar perejibi neken, de jiyana roşana de ve jivara geleki pevis be. De bambilet.com.tr de hunde karen hem biletin şano, sinema, konsert, o çalakiyin çandin yen den bistinin. Hem jih huneru keyf xaşi bishopinin o beşar beben. O ev malper, bizmanik kurdi, Türkiye o İngilizce hizmet edede. Jibo agahiyen zedetir malpera, bambilet.com.tr ziyaret bikin.
5: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre 369 lira 95 kuruş. Burcu Domates Salçası 4300 gram 279 lira 95 kuruş. Tat Baldo Pirinç 5 kilo 399 lira 95 kuruş. Ayka Yerli Mercimek 5 kilo 199 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
6: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
7: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121
8: Le bajare diroki le amede, unji bo revitiyek harine tene ve khandin. Can Ciger Ocakbaşı le benda veye. Le Can Ciger Ocakbaşı hundikarın goşti berxe o kezebab berxe a teze bixwen. Her uha medes bi çekirna lehmecun pide o künefe jikir. Ci Suriçi kolana Hazreti Süleyman. Can Ciger Ocakbaşı jibo kesin ku tam ade ve gazanın jibo amedi.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

Koçları Delali Peymatya Şanlı İnsan Yaroş Başke Kofifi Az Baran Samancı Anku Samancı Eyan İyaz Tam ne zaman İnsan Deci Amede Kekutu Çı da koyu ve de koyu Az her sebebi enerjiye de kazım Az bir keyif kaşı her sebebi ilte godarken Panirik Kürdi hem de koyun Ez sirek Hem de koyun sebebi Ziyatın enerjiye çıka ilham jümelette yani Hun her haber. Peymek Dünat Yaşan'dan insanda keko merhaba sivit kim hun baş bin. Bisar navi şevermendin darayin amedi ve silav dikim strana rezi dikhasım. Jibuan, silav o gulav, sessere me ser, çav eme silav o gulav dina bahu bostanu gulistanu jı. Dere.

Lele dayı da tıra başlava dişeğe mi istedim hem şu. Kazı sazar mı pekası be şal mı hengerok şengerok. Ben hasar bitkem kuğun baş. Ben açıyor mu kuğun? Amcın sıraki godarken dera sore püçüke lelele lele. Roşan beken keremken godarken godarın eca.

Alek vatari necad sa silav u gulava haskirin denem bako vastana gulestane şi vere tava roşi derketi mi gul şuha. Demek derece derketi galaki germe. Yani genci germi ne ha hedi hedi bana germ döbe. Önen lele ne. Önen he lele ne ne misal lulu eme he mana şuha. Demek ku müşvere gut vitamina D akha ama debken D anku delekhen dura ne bizen ki gut açma ne gut. Yemine ki az bakuha demek için ben tava roşi az... Juhar Rasim dibe men Rash Asmer. Gudan ja yani kemek tavl mit. Kemek tavl mit az de şavatım yani. Fifi hama Rash bi ya. Do çuya Palatina Zevi Avdani kiri. Juhar tavr ozeli kısyeli da ya. Tavr oze vitamini hoş yani le dama zedet berbemini dibi çe dibi şelomel. Şelomel çe dama ku baran da var ya. Ser khani avdhat khari her der. Şeyladı bu yani ber avet anet ki bir meşe de götün şelomelu ya. Yani av her ci şele yani. Tunu kayın bir meşe. Yani tavar o şeyci va ya. Dama zede mebbekhem çiletin yani dümüne ciger. Cigerin amadi. Selam. Selam.

Alo. Velhasıl hune bine ciger. Vitamin kelimeleri mi atışmış? Bineken yani erzan için ne bu hane? Yani iki bısına lukabıdın. Dağım kuğumun rızgar be ben. Hemen herkes bu yani her hoş. Dervazi sosyal medyaydı bu. Dikine qeyrin, dikine gazi. Xade o basa, basa qası baran. Em paratin, haliyan, şavatin. Yani ber barani. Enha keremken, selamu gulav. Yani hindi dükkanın keyfi beginin gibi gelmeye ha. Hey gelmeyi desmeye gir ya. Selamu gulav.

0: Reklamlar. Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
1: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
3: Whitley Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Whitley Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi, uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez, 0434 228 33 40.
4: Tezgel marketlerde 9 Haziran'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Trakya Ayçiçek 4 litre PET 399 lira 90 kuruş. Prenses Pirinç Lüks Baldo 5 kilogram 389 lira 90 kuruş. Burcu Domates Salçası 3200 gram cam PET 259 lira 90 kuruş. Alo LS Beyaz ve Renkliler için 6 kilogram 299 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
5: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV Türk.
6: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, sucdar kerdiş, yansı ciraloma kerdiş çaren yok. Tiryakiye biyev tedaviye raşti eşkena bire teriknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye ye şare darya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi zerre sümer parki bano kerra. Telefon 05 hürüsü 9 9 29 05 66. Yanzi alo sev banca suhiri.
7: Taryap Tarım, tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşere ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535 329 2308. Taryap'la verim atsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
8: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
9: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik, organik yaşam merkezi.
2: Canı ciğer ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canı ciğer ocakbaşında yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz canı ciğer ocakbaşında lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Canı ciğer ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
3: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Ariel Matik 7 kilo 349 lira 95 kuruş. Fairy hepsi bir arada 60'lı tablet 329 lira 95 kuruş. Ace çamaşır suyu 5 litre 149 lira 95 kuruş. Silen kağıt havlu 12'li 119 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
4: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1 Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi, Şube 2 Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi ve Şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
2: Tezgel marketlerde 9 Haziran'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Dana kıyma kilogramı 799 lira 90 kuruş. Banvit tavuk kilogramı 99 lira 90 kuruş. Yursa az yağlı beyaz peynir kilogramı 229 lira 90 kuruş. Yalın yumurta 30'lu beyaz larç 130

0: Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
1: Canı ciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canı ciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canı ciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Sur içi Hazreti Süleyman Caddesi. Canı ciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
3: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent. En iyisi sizin için.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
7: Radyo Veng.

0: Reklamlar. Le bajarî dîrokî li Amedê, hûn ji bo revîtiyek xwarinê tên vexandin. Can û ciger ocaqbaşı li benda we ye. Li can û ciger ocaqbaşı hûn dikarin goştê berxê û kezebab berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî kolana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocaqbaşı ji bo kesên ku tama devê xazanin ji bo Amedê.
1: Heke kesekî nêzîkî ve tiryak be, sûcdarkirin an jî darzandina wan ne çareseriye. Tiryakî bûn bi nijdariyeke rast tê derbaskirin. Rêyeke din pêkane. Navenda şêwirmendî û perwerdehiya tiryakî bûnê ya şaredariya bajarê mezin a Amedê. Taxa şehîdlikê, parka Sumerê, mala bikevir. Telefon 0539-929 0516 Anji Alo 153
2: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre 369 lira 95 kuruş. Burcu Domates Salçası 4300 gram 279 lira 95 kuruş. Tat Baldo Pirinç 5 kilo 399 lira 95 kuruş. Ayka Yerli Mercimek 5 kilo 199 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi, uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
4: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24

0: Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu Diyarbakır'daki Çandamet Kongre Merkezi'nde "Komün Belediyedir, Belediye Komündür" şiarıyla konferans düzenliyor. İki gün sürecek konferansa DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın yanı sıra Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanları Keskin Bayındır ve Çiğdem Kılıçgün Uçar ile çok sayıda siyasetçi konferansa katıldı. Fransa'nın Avignon kentinde düzenlenen halk toplantısında konuşan DEM Parti Urfa Milletvekili Ömer Öcalan, barış süreci ve Kürt sorununun çözümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sürece yönelik sosyal medyada yürütülen tartışmalara da değinen Öcalan, barış ve çözüm çabalarının desteklenmesi gerektiğini söyledi. Öcalan ayrıca önümüzdeki dönemde devlet heyetiyle yeni görüşmeler yapılabileceğini ve yasal düzenlemelere ilişkin adımların gündeme gelebileceğini dile getirdi. İkinci yüzyılda Cumhuriyet'in Demokratik Dönüşümü konferansı çağrıcılarından Rıza Türkmen, eşit yurttaşlığa dayanan demokratik, çoklu bir demokratik cumhuriyet istiyoruz, demokratik cumhuriyetin motorunun halk olması lazım dedi. Anka Dil Kültür ve Sanat Derneği tarafından düzenlenen Kürtçe Çalıştay'ı tamamlandı. Çalıştay'da Kürtçenin inkar ve yasaklanma süreçlerine değinilerek Kürtçenin statü kazanabilmesi için mücadele edilmesi gerektiği vurgulandı. DEM Parti Koç Holding'e bağlı Otokoç Genel Müdürlüğü'ne yönelik silahlı saldırıyı kınayan açıklama yayımladı. Açıklamada Otokoç Genel Müdürlüğü'ne yönelik silahlı saldırıyı kınıyoruz, can kaybı yaşanmamış olması en büyük tesellimizdir. Yaşananların tüm yönleriyle aydınlatılması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve benzer olayların bir daha yaşanmaması için etkin ve şeffaf bir soruşturmanın ivedilikle yürütülmesi gereklidir. Toplumsal barışı tehdit eden her türlü şiddet eylemi karşısındaki tutumumuz nettir. Bu tür saldırılar kabul edilemez denildi. Özgürlük İçin Hukukçular Derneği'nin Genel Merkez Yöneticisi Mehmet Öner, Türkiye'nin umut hakkı noktasında düzenleme yapmaması halinde Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin yaptırım haritası çıkarması gerektiğini söyledi. MED Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Hukuki ve Dayanışma Dernekleri Federasyonu Eş Başkanı Pınar Sakık Tekin, cezaevlerinde devam eden hak ihlallerine işaret ederek "Eğer barış, demokrasi, huzur ve adalet istiyorsak işe cezaevlerinden başlamalıyız" dedi. Stuttgart'ta düzenlenen halk buluşmasında konuşan siyasetçi Gülten Kışanak, halkın örgütlü gücü, demokratik siyaset ve kadın öncülüğünün özgür ve demokratik bir geleceğin inşasındaki belirleyici rolüne dikkat çekti. Mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel'in 96 CHP'li milletvekiliyle düzenlediği toplantıya ilişkin konuşan Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi sözcüsü Müslüm Sarı, bu toplantıda CHP Grup Başkanı seçilen Özgür Özel'in görevinin iptal edilebileceğini söyledi. Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka iptaline tepki gösteren kadınlar, kararın erkekler için alınmış bir karar olduğunu vurguladı. Tarım kentlerinde birçok intihar ve silahlı saldırının altından tefecilik çıkıyor. Bismil'de her yıl 15-20 aile göç ediyor. Çiftçiler toprak satmaya başladı ve iki büyük fabrika iflas bayrağı çekti. Post cihazı tefecilerinin türediği ilçede bazı kişiler aile fertlerinin alıkonulmasıyla tehdit ediliyor. Avrasya Tüneli bir aracın yangın söndürme ünitesine çarpması sonucu trafiğe kapatıldı. İçişleri Bakanlığı yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ı görevden uzaklaştırdı. Ağrı'nın Hamur ilçesinde öğretmenlik yapan Irmak Ayşe Koparan, gördüğü mobbing sonrası yaşamına son verdiği iddia edildi. Muş'un Malazgirt ilçesine bağlı Zekreş köyünün sakinleri 90'lı yıllardan bu yana yasaklı olan Dağda yaylasında hayvanlarını otlatmak isterken korucuların silahlı saldırısına uğradı. Korucular akşam saatlerinde Nas köyünden geçmek isteyen köylülere saldırdı. Ölen ya da yaralanan olmazken saldırı anı yurttaşlar tarafından kayda alındı. Saldırıya uğrayan köylülerin suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi. Dün Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'de 6 belde ile 362 mahallede belediye başkanı, belediye meclis üyeleri ile muhtar ve ihtiyar heyetleri seçildi. Resmi olmayan sonuçlara göre beldelerin 4'ünü AKP, 1'ini MHP, 1'ini de CHP kazandı. Demokratik bir İran'ı birlikte örüyoruz konferansına katılan Beluç ve Lor temsilcileri, İran'daki değişimin bütün kesimlerin ortaklaşmasıyla mümkün olabileceğini belirtti. İran dün akşam saatlerinde İsrail'e hava saldırısı başlattığını duyurdu. İsrail hava savunma sistemlerinin devreye sokulduğu ve söz konusu saldırıların geri püskürtüldüğü açıklaması yaptı. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 35 derece, Elazığ 32 derece, Mardin 32 derece, Van 23 derece, Urfa 37 derece, Muş 27 derece, Şırnak 31 derece, Batman 36 derece, Hakkari 26 derece, Bitlis 24 derece, Siirt 33 derece, Adıyaman 36 derece. Döviz kurları: Dolar 46.10, Euro 53.16, gram altın 6.374 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.
1: Radyo Wave.

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
2: Taryap Tarım, tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşere ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535 329 2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
3: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
4: www.bambilet.com.tr Wimar Parisi bir neken, deşiyana roşana da ve şuvara gerek ki peviz be. De bambilet.com.tr de hundi karın hem biletin şanu, sinema, konsert, o çalakiyin çandin yen den bistinin. Hemşi huneru keyf haşi bişopinin o beşar beben. O ev malper, bizmani Kurdi, Türki, o İngilizi hizmet edede. Jibo agahiyen zedetir malpera, bambilet.com.tr ziyaret bikin.
5: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21
6: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve...

0: Eke kesişmayın nezdî tiryakiye, sujdar kerdiş, yanzı ciraloma kerdiş çareniyo. Tiryakiye, biyev tedaviye raştî eşkena bire teriknayene. Yevna rayır mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye, ye şaredariya Amedya şaristane girdi. Taha şehitligi, Zerre Sümer Parki, Banu Kerra. Telefon 0539-929-0566 Yanzi alo sev banca suhiri.
1: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Ariel Matic 7 kilo 349 lira 95 kuruş. Fairy hepsi bir arada 60'lı tablet 329 lira 95 kuruş. Ace çamaşır suyu 5 litre 149 lira 95 kuruş. Silen kağıt havlu 12'li 119 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
2: Tezgel marketlerde 9 Haziran'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Trakya Ayçiçek 4 litre FET 399 lira 90 kuruş. Prenses Pirinç Lüks Baldo 5 kilogram 389 lira 90 kuruş. Burcu Domates Salçası 3200 gram Cam FET 259 lira 90 kuruş. Alo LS Beyaz ve Renkliler için 6 kilogram 299 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24

Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu Diyarbakır'daki Çandamet Kongre Merkezi'nde "Komin Belediyedir, Belediye Komündür" şiarıyla konferans düzenliyor. İki gün sürecek konferansa DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın yanı sıra Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanları Keskin Bayındır ve Çiğdem Kılıçgün Uçar ile çok sayıda siyasetçi konferansa katıldı. Fransa'nın Avignon kentinde düzenlenen halk toplantısında konuşan DEM Parti Urfa Milletvekili Ömer Öcalan, barış süreci ve Kürt sorununun çözümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sürece yönelik sosyal medyada yürütülen tartışmalara da değinen Öcalan, barış ve çözüm çabalarının desteklenmesi gerektiğini söyledi. Öcalan ayrıca önümüzdeki dönemde devlet heyetiyle yeni görüşmeler yapılabileceğini ve yasal düzenlemelere ilişkin adımların gündeme gelebileceğini dile getirdi. İkinci yüzyılda Cumhuriyet'in demokratik dönüşümü konferansı çağrıcılarından Rıza Türkmen, eşit yurttaşlığa dayanan demokratik, çoklu bir demokratik cumhuriyet istiyoruz, demokratik cumhuriyetin motorunun halk olması lazım dedi. Anka Dil Kültür ve Sanat Derneği tarafından düzenlenen Kürtçe Çalıştay'ı tamamlandı. Çalıştay'da Kürtçenin inkar ve yasaklanma süreçlerine değinilerek Kürtçenin statü kazanabilmesi için mücadele edilmesi gerektiği vurgulandı. DEM Parti Koç Holding'e bağlı Otokoç Genel Müdürlüğü'ne yönelik silahlı saldırıyı kınayan açıklama yayımladı. Açıklamada Otokoç Genel Müdürlüğü'ne yönelik silahlı saldırıyı kınıyoruz, can kaybı yaşanmamış olması en büyük tesellimizdir. Yaşananların tüm yönleriyle aydınlatılması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve benzer olayların bir daha yaşanmaması için etkin ve şeffaf bir soruşturmanın ivedilikle yürütülmesi gereklidir. Toplumsal barışı tehdit eden her türlü şiddet eylemi karşısındaki tutumumuz nettir. Bu tür saldırılar kabul edilemez denildi. Özgürlük İçin Hukukçular Derneği'nin Genel Merkez Yöneticisi Mehmet Öner, Türkiye'nin umut hakkı noktasında düzenleme yapmaması halinde Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin yaptırım haritası çıkarması gerektiğini söyledi. MED Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Hukuki ve Dayanışma Dernekleri Federasyonu Eş Başkanı Pınar Sakık Tekin, cezaevlerinde devam eden hak ihlallerine işaret ederek "Eğer barış, demokrasi, huzur ve adalet istiyorsak işe cezaevlerinden başlamalıyız" dedi. Stuttgart'ta düzenlenen halk buluşmasında konuşan siyasetçi Gülten Kışanak, halkın örgütlü gücü, demokratik siyaset ve kadın öncülüğünün özgür ve demokratik bir geleceğin inşasındaki belirleyici rolüne dikkat çekti. Mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel'in 96 CHP'li milletvekiliyle düzenlediği toplantıya ilişkin konuşan Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi sözcüsü Müslüm Sarı, bu toplantıda CHP Grup Başkanı seçilen Özgür Özel'in görevinin iptal edilebileceğini söyledi. Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka iptaline tepki gösteren kadınlar, kararın erkekler için alınmış bir karar olduğunu vurguladı. Tarım kentlerinde birçok intihar ve silahlı saldırının altından tefecilik çıkıyor. Bismil'de her yıl 15-20 aile göç ediyor. Çiftçiler toprak satmaya başladı ve iki büyük fabrika iflas bayrağı çekti. Post cihazı tefecilerinin türediği ilçede bazı kişiler aile fertlerinin alıkonulmasıyla tehdit ediliyor. Avrasya Tüneli bir aracın yangın söndürme ünitesine çarpması sonucu trafiğe kapatıldı. İçişleri Bakanlığı yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ı görevden uzaklaştırdı. Ağrı'nın Hamur ilçesinde öğretmenlik yapan Irmak Ayşe Koparan, gördüğü mobbing sonrası yaşamına son verdiği iddia edildi.
Muş'un Malazgirt ilçesine bağlı Zekreş köyünün sakinleri 90'lı yıllardan bu yana yasaklı olan Dağda yaylasında hayvanlarını otlatmak isterken korucuların silahlı saldırısına uğradı. Korucular akşam saatlerinde Nas köyünden geçmek isteyen köylülere saldırdı. Ölen ya da yaralanan olmazken saldırı anı yurttaşlar tarafından kayda alındı. Saldırıya uğrayan köylülerin suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi. Dün Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'de 6 belde ile 362 mahallede belediye başkanı, belediye meclis üyeleri ile muhtar ve ihtiyar heyetleri seçildi. Resmi olmayan sonuçlara göre beldelerin 4'ünü AKP, 1'ini MHP, 1'ini de CHP kazandı. Demokratik bir İran'ı birlikte örüyoruz konferansına katılan Beluç ve Lor temsilcileri İran'daki değişimin bütün kesimlerin ortaklaşmasıyla mümkün olabileceğini belirtti. İran dün akşam saatlerinde İsrail'e hava saldırısı başlattığını duyurdu. İsrail hava savunma sistemlerinin devreye sokulduğu ve söz konusu saldırıların geri püskürtüldüğü açıklaması yaptı. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 35 derece, Elazığ 32 derece, Mardin 32 derece, Van 23 derece, Urfa 37 derece, Muş 27 derece, Şırnak 31 derece, Batman 36 derece, Hakkari 26 derece, Bitlis 24 derece, Siirt 33 derece, Adıyaman 36 derece. Döviz kurları: Dolar 46.10, Euro 53.16, gram altın 6.374 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve Şube 3, Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
4: Anka kentte ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
5: Le bajare diroki le amede, un jibo revitiye kharine tene ve khandin. Canu jiger ocak başı le benda veye. Le canu jiger ocak başı hundi karenin goşte berkhe o keze bab berkhe a teze bukhoyen. Her uha medes bi çekirna lehmacun pide o künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu jiger ocak başı, jibo kesin ku tam ade ve khasanin, jibo amede.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

Alo, lauke ki jule mekiye. Çok haskiriyek, uyeşi hadiye. Sibel kaytana, kudani basku kaytana. Ev yare hatunu.

0: Reklamlar.
1: Tezgah marketlerde 9 Haziran'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Dana kıyma kilogramı 799 lira 90 kuruş. Banvit tavuk kilogramı 99 lira 90 kuruş. Yursa az yağlı beyaz peynir kilogramı 229 lira 90 kuruş. Yalın yumurta 30'lu beyaz larç 139 lira 90 kuruş. Tezgah marketler sizin için.
2: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
3: Can Üciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Can Üciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Can Üciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Sur içi Hazreti Süleyman Caddesi. Can Üciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
4: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de.

0: bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
1: Reklamları dinlediniz.

Merkez Xeberan ra merhaba goştari azizi. Ma bi xeberan neyan vernişmadi. Heyeti İdare Karyani Herimi Demokratik Yeden Parti Kongreya Çand Amedi'de bi sloganı Kumu Şaradaryo Şaradari Kumna konferansı organize kert. Konferansı kedro jandavam kenude Peva Hemserik Yeden Parti Tuncer Bakırhan Hemserekani Parti Herimani Demokratiki Keskin Bayındır Uçidem Kılıç Günü Uçar Uzafi Siyaset Medaram Beştarbiyi. MHK, CHP, Kombiya Şehu bi Sereke Özgür Özeli Mecliste Despekert. Yeno Pavutişke Özel Dımay Kombiya Şi Aşkerayı Bido. Yev Vengdayohi Konferansı Açarnayışı Demokratiki Komara Sesara Dine Rıza Türmenva Ma Komarik Demokratik Peruyi Ke Velat Biya İşi Tüdüşti Seruvazeni Lazmo Ke Motora Komara Demokratiki Şarbı Bo. Kargehi Kurtkiye ke heti komeleya zuan kültür u hüneriya Ankara'yı amey organize kerdiş kediya. Kargehan de bale diya ke prosesani inkar kerdişi u kadehe kerdişi Kurtki seru u vatike ganisemedeke Kurtki statu yek bides bikeru tekuşin bero kerdiş. İdare Kari Merkezi Komele Hukuk Nasani Azadiye Mehmet Önervake Eke Türkiye Noktaya Hakkı Hiviye'de Tertip Nekero Komite ve Zirani Konseyi Avrupa'yı Gani Haritaya Cezayı Veco. Hemsereka Metuhat Fedi Pınar Sakık Tekin Bale Antke Bimpay Kerdişi Hakaneke Zindanan'da Devam Keni Uva Ekema Aşri Demokrasi Huzur U Adalet Vazeni Ganima Vernide Bizindanan Despe Bikeri. Sereke Dadgaha Desturi Kadir Üskaya Diyarker da Hazarı Duvest Naranata Ayemiri Hüsey Hürsünü Hazarı Çarsi Hevkes Müracati Amey Kerdiş Unizliye Heşta Yuhut Hazar Kararı Bimpay Kerdişi Diya Uva Armenci Nihaye Dadgaha Desturi Tespit Kerdişi Bimpay Kerdişanıyo Mıraş Dışı Kültürü Hukuk İke Tekrar Bir Eşi İnandındarlanıyo Üskaya Diyarker Versiyonu Nevi Bankaya Agahdarıya Kararı Dadgaha Desturi Hizmetiri Ameya Akerdiş. Vezareti Karizari Diyarker çerçeve tekuşini hem veri sucisi beri panç rojani peyinde operasyonu ekibani polisande hirse pancosu höt şiktari tepişyayı. Rahade Dmay Malçi Pürsü Spor Viran Şehir İdman Yurdu ke Şampunya Digi Dineye Amaturan Diyarker Dine Şarbeca Derhaki Proda İşike Deme Maçı de Kılmya Upanç Karti Suri Vecay'de Ciper Sayış Diyades Bekerdiş Nakaşe Yoke Penya Maçı Devrazya Küt Verine Tükuşini Şampiyoni. Kazaya Gürpınar Yavani'de otomobile Gına Garani Mişinaru U Kazay Trafikide Hüçes Mişini Telefbi. Taha Bağları Cöle Mirgide Heçe Çarosu Panç Sarıya Dayıka Panç Tutan Bodrome Avanya Keye Hüde Merda Ameye Binayış Cahe Hadisede Tidbiri Asa İşi Hira Grevti U Amezana İşke Ekibi Polisan Ciper Sayışı Hüye Çend Heti Devam Kere Sebebi Mergi Heçe Dodumay Otopsiya Ke Neveşhane Devlete Cöle Mirgide Beru Kerdiş Zelal Bibo. Cidkari Sirti Hesad-ı Niski Sarada Hazar-ı Vistu Şeşne Despek Kerdi. Deşta Herzaniye Kazaya Kurtalaniye Ke Yev Merkezani Mühimiye Berardişi Ziraati Herimya Xabateka Peti Yena Domnayış Uvaranuke Sarada Tesir Kert Hivya Berardişi Cidkaran Zede Kert. Dımayı operasyonike Vistu Çarbajaran'da Merkezi İstanbul'da Henveri Şutişi Pereyani Kazancı Kumare B Kanuni Heştayı Dışıkları Peva Sereki Tore Üyü Dımayı Kadena İşi Prosedürü İnan Karakola Polisara Sevkidat Gehe Amikerdiş. Seferi teyara gehimyan etüye hevleri ke paytaxtı idare karya herima Kurdistan ya Irak idebi sebebi tengiş bir ayışı mabeni İran ve İsrail'i hevtoy du saati ame vındarna iş. Ame vatışke serek veziri İngilistani Sir Keir Starmer do kadakhe medya dijitali henveri cuvani bine amri şiyesere aşkera bikero. Koştari Azizi Mame Penya Xeberani Xubu Manevişide.

0: Reklamlar.
1: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungat Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungat Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Taryap Tarım, tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşeri ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı. 0535 329 2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
4: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre 369 lira 95 kuruş. Burcu Domates Salçası 4300 gram 279 lira 95 kuruş. Tat Baldo Pirinç 5 kilo 399 lira 95 kuruş. Ayka Yerli Mercimek 5 kilo 199 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
5: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdar kirin, anji dar zandına van, ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajar emezin a amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929 0516 Anji Alo 153.
6: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
4: Reklamları dinlediniz.
7: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

özümü kattım. İnsan sufatından çok geldim gittim. Bülbül oldum firdevs bağında öttüm. Bir zaman gül için zerre düş oldum. Bir zaman gül için zerre düş oldum. Bir zaman gül için haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar dost zerre.

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 9 Haziran'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Trakya Ayçiçek 4 litre FET 399 lira 90 kuruş. Prenses Pirinç Lüks Baldo 5 kilogram 389 lira 90 kuruş. Burcu Domates Salçası 3200 gram Cam FET 259 lira 90 kuruş. Alo LS Beyaz ve Renkliler için 6 kilogram 299 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, sucdar kerdiş, yanzı ciraloma kerdiş çaren yu. Tiryakiye bir yev tedaviye raşti eşkena bire terknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye ye şare darya amediye şaristane girdi. Taha şehitligi zerre sümer parki banu kerra. Telefon 0599 0566 Yanzi alo sev panca suhiri

0: vanbilet.com.tr وی مال پریج بی نکن دشیانا روشانه ده و شواره گله کی پیویس به ده بامبریت نقطه کم نقطه تره ده هنده کارن هم بلیتن شانو سینما کنسرت و چالاکین چاندین ین دن بستینن همشی هنر و کیف خاشی بشوپینن و بشار ببن و او مال پر به زمان کردی، ترکی و انگلیزی خدمت ده ده جبو آگاهین زیده تر مال پرا بامبریت نقطه کم نقطه تره زیارت بکن
1: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1 Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi, Şube 2 Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi ve Şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
2: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
3: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza

0: gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar. Le bajarî dîrokî li Amedê, hûn ji bo revîtiye xwarinê tênin vexandin. Can û ciger ocaqbaşı li benda ve ye. Li can û ciger ocaqbaşı hûn dikarin goştê berxê û kezebab berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî kolana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocaqbaşı ji bo kesên ku tama devê xazanin ji bo Amedê.
1: Anka kentte ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka kentte, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka kent. En iyisi sizin için. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Ariel Matik 7 kilo 349 lira 95 kuruş. Fairy hepsi bir arada 60'lı tablet 329 lira 95 kuruş. Ace çamaşır suyu 5 litre 149 lira 95 kuruş. Silen kağıt havlu 12'li 119 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: 9 Haziran'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Dana kıyma kilogramı 799 lira 90 kuruş. Banvit tavuk kilogramı 99 lira 90 kuruş. Yursa az yağlı beyaz peynir kilogramı 229 lira 90 kuruş. Yalın yumurta 30'lu beyaz larç 139 lira 90 kuruş. Tezgah marketler sizin için.
1: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
2: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
3: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
4: Can Üciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Can Üciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Can Üciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Sur içi Hazreti Süleyman Caddesi. Can Üciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
5: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
6: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
7: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
8: Reklamları dinlediniz. Radyo Wayne.

Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti'nin düzenlediği Demokratik Yerel Yönetimler Konferansı'nda konuşan eş genel başkan Tuncer Bakırhan, kapıları kırarak yargı sopasıyla muhalefeti dizayn ederek cezaevlerini seçilmişlerle doldurmanın bu ülkeye hiçbir yararı yoktur dedi. Kürt kadınlarına yönelik ırkçı ve cinsiyetçi ifadeler kullanarak hakarette bulunan Rahmi Koç'a yönelik tepkiler devam ediyor. İnsan Hakları Derneği, Çağdaş Avukatlar Grubu, Adalet İçin Hukukçular ile Özgürlük İçin Hukukçular Derneği İzmir'de Rahmi Koç hakkında suç duyurusunda bulundu. Mutlak butlan kararıyla CHP'ye atanan Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin grup toplantısı talebi CHP grup yönetimi tarafından reddedildi. Kılıçdaroğlu yönetimi adına CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın CHP meclis grubuna giderek CHP grup amirliğine başvuruda bulunduğu ve söz konusu başvurunun işleme alınmadığı duyuruldu. CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak mağduriyete sığınarak CHP'den kaşış planları yapanları milletimiz er geç görür, bunlara asla itibar etmez dedi. Yeni yasama döneminde meclise gelmesi beklenen düzenleme kabul edilirse 21 Mart Nevruz Bayramı resmi tatil ilan edilecek. Böylece Türkiye'deki resmi tatil süresi 16,5 güne çıkacak. Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği'nin bu yıl ikincisi düzenlediği Gurbetelli Ersöz Kadın Gazetecilik Ödülleri için başvurular başladı. Başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek. CHP Grup Başkanlığı Meclis Başkanlığı'na yarınki grup toplantısında Özgür Özel'in konuşacağına dair bildirim yaptı. CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, MYK sonrası yaptığı açıklamada yarınki grup toplantısında konuşacağını duyurmuştu. Demokratik Alevi Dernekleri Eş Genel Başkanı Zeynel Kete, Alevi inancında mekanların kutsallığının toplumsallığıyla açıklanabileceğine dikkat çekerek hafızanın taşıyıcı parçaları yok edildiğinde toplumsallık da parçalanır, Aleviliğin geleceği kutsal coğrafya ile toplumsal hafıza arasındaki bağın yeniden güçlendirmesine bağlıdır dedi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evinin havuzunda elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmesine ilişkin davada mahkeme olayda kusurları bulunduğu iddia edilen Yunus Emre Belediyesi'nde çalışan 6 kamu görevlisi hakkında taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan açılan kamu davasının aynı olayla ilişkin yürütülen ana dava dosyasıyla birleştirilmesine karar verdi. Diyarbakır surlarına çıkarak intihar etme girişiminde bulunan 3 çocuk babası Emin Uyan görevliler tarafından ikna edilerek aşağı indirildi. Diyarbakır'ın Bağlar Merkez ilçesinin Kaynartepe mahallesinde 3 katlı bir apartmanın son katındaki evde çıkan yangın söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi. Eğitimsen Ağrı Şubesi intihara sürüklendiği iddia edilen Irmak Ayşe Koparan'a dair Koparan'ın yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan süreç bütün yönleriyle araştırılmalı, idari uygulamalar, verilen kararlar, reddedilen talepler incelenmelidir açıklaması yaptı. Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaklaşık 150 dönüm buğday ekili alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Eskişehir Beylikova'da 2007'de kaybolduktan sonra yaşamını yitirmiş halde bulunan Sultan Aydın'ın babası tarafından katledildiği ortaya çıktı. Kırıkkale'nin AKP'li Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger'e rüşvet suçlamasıyla 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası verildi. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü silahlanma ve uluslararası güvenliğe ilişkin yıllık değerlendirmesini yayımladı. Verilere göre nükleer silaha sahip ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, Hindistan, Kuzey Kore ve İsrail'in 2025 yılında nükleer cephaneliklerini modernize ettiği ve güçlendirmeyi sürdürdüğü kaydedildi.
İran Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonel koordinasyon merkezi olan Hatemül Enbiya karargahı, İsrail ile yaşanan son gerilimin ardından askeri operasyonların durdurulduğunu açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, hiçbir tehdide karşı geri adım atmayacağız, diplomasi ve savunma ulusal gücün iki kanadıdır, ne sahayı terk ettik ne de müzakere masasını dedi. İsrail'in imha ettiği İran'a ait füze parçaları Suriye'nin başkenti Şam'ın Neşha bölgesi ile Deran'ın Tafas ilçesindeki kırsalına düştü. Çin'in onayladığı beyin çipi sayesinde felçli hastalar yeniden yazabiliyor ve cihazları düşünceyle kontrol edebiliyor. Teknolojiyi eleştirenler ise şu soruları soruyor. Düşünceler hacklenebilir mi? Beyin verilerinin sahibi kim olacak? İnsan ile yapay zeka arasındaki sınır silinecek mi? Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Reklamlar. Can Uciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Can Uciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Can Uciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Can Uciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre 369 lira 95 kuruş. Burcu Domates Salçası 4300 gram 279 lira 95 kuruş. Tat Baldo Pirinç 5 kilo 399 lira 95 kuruş. Ayka Yerli Mercimek 5 kilo 199 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
3: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdar kirin, anji dar zandına van, ne çare seriye. Tiryaki bun, bi nijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a Ahmedi. Taha şehitlike, parka sumere, mala bi kevir. Telefon 0539-929 0516 Anji Alo 153
4: www.bumblet.com.tr We malperi jibi neken de jiyana rojana de ve jivara geleki pevis be De bumblet.com.tr de hunde karan hem biletin şano, sinema, konsert o çalakiyin çandin yen den bistinin همجی هنر و کیف خاشی بشوپینن و بشار ببن. و او مالپر به زمان کردی، ترکی و انگلیزی خدمت داده. جبا آگاهیین زیده تر مالپرا bambilet.com.tr زیارت بکن.
5: Taryap Tarım, tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşeri ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535 329 2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
6: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
2: Radyo Wing.

sırtına, vur sırtına. Dostun olan vur sırtına. Madem ki ben kaldıramam derdimi, al vur sırtına.

nefayda Kefen beyazak nefayda Bir hayna yaş dökersin kadrin bilmez ah nefayda

sorma hatırım sana kahpe meydan kalır. Kalan kalır, kalan kalır, giden gider, kalan kalır.

Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti'nin düzenlediği Demokratik Yerel Yönetimler Konferansı'nda konuşan eş genel başkan Tuncer Bakırhan, kapıları kırarak yargı sopasıyla muhalefeti dizayn ederek cezaevlerini seçilmişlerle doldurmanın bu ülkeye hiçbir yararı yoktur dedi. Kürt kadınlarına yönelik ırkçı ve cinsiyetçi ifadeler kullanarak hakarette bulunan Rahmi Koç'a yönelik tepkiler devam ediyor. İnsan Hakları Derneği, Çağdaş Avukatlar Grubu, Adalet İçin Hukukçular ile Özgürlük İçin Hukukçular Derneği İzmir'de Rahmi Koç hakkında suç duyurusunda bulundu. Mutlak butlan kararıyla CHP'ye atanan Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin grup toplantısı talebi CHP grup yönetimi tarafından reddedildi. Kılıçdaroğlu yönetimi adına CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın CHP meclis grubuna giderek CHP grup amirliğine başvuruda bulunduğu ve söz konusu başvurunun işleme alınmadığı duyuruldu. CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak mağduriyete sığınarak CHP'den kaşış planları yapanları milletimiz er geç görür, bunlara asla itibar etmez dedi. Yeni yasama döneminde meclise gelmesi beklenen düzenleme kabul edilirse 21 Mart Nevruz Bayramı resmi tatil ilan edilecek. Böylece Türkiye'deki resmi tatil süresi 16,5 güne çıkacak. Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği'nin bu yıl ikincisi düzenlediği Gurbetelli Ersöz Kadın Gazetecilik Ödülleri için başvurular başladı. Başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek. CHP Grup Başkanlığı Meclis Başkanlığı'na yarınki grup toplantısında Özgür Özel'in konuşacağına dair bildirim yaptı. CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, MYK sonrası yaptığı açıklamada yarınki grup toplantısında konuşacağını duyurmuştu. Demokratik Alevi Dernekleri Eş Genel Başkanı Zeynel Kete, Alevi inancında mekanların kutsallığının toplumsallığıyla açıklanabileceğine dikkat çekerek hafızanın taşıyıcı parçaları yok edildiğinde toplumsallık da parçalanır, Aleviliğin geleceği kutsal coğrafya ile toplumsal hafıza arasındaki bağın yeniden güçlendirmesine bağlıdır dedi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evinin havuzunda elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmesine ilişkin davada mahkeme olayda kusurları bulunduğu iddia edilen Yunus Emre Belediyesi'nde çalışan 6 kamu görevlisi hakkında taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan açılan kamu davasının aynı olayla ilişkin yürütülen ana dava dosyasıyla birleştirilmesine karar verdi. Diyarbakır surlarına çıkarak intihar etme girişiminde bulunan 3 çocuk babası Emin Uyan görevliler tarafından ikna edilerek aşağı indirildi. Diyarbakır'ın Bağlar Merkezi ilçesinin Kaynartepe mahallesinde 3 katlı bir apartmanın son katındaki evde çıkan yangın söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi. Eğitimsen Ağrı Şubesi intihara sürüklendiği iddia edilen Irmak Ayşe Koparan'a dair Koparan'ın yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan süreç bütün yönleriyle araştırılmalı, idari uygulamalar, verilen kararlar, reddedilen talepler incelenmelidir açıklaması yaptı. Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaklaşık 150 dönüm buğday ekili alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Eskişehir Beylikova'da 2007'de kaybolduktan sonra yaşamını yitirmiş halde bulunan Sultan Aydın'ın babası tarafından katledildiği ortaya çıktı. Kırıkkale'nin AKP'li Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger'e rüşvet suçlamasıyla 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası verildi. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü silahlanma ve uluslararası güvenliğe ilişkin yıllık değerlendirmesini yayımladı. Verilere göre nükleer silaha sahip ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, Hindistan, Kuzey Kore ve İsrail'in 2025 yılında nükleer cephaneliklerini modernize ettiği ve güçlendirmeyi sürdürdüğü kaydedildi.
İran Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonel koordinasyon merkezi olan Hatemül Enbiya karargahı, İsrail ile yaşanan son gerilimin ardından askeri operasyonların durdurulduğunu açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, hiçbir tehdide karşı geri adım atmayacağız. Diplomasi ve savunma ulusal gücün iki kanadıdır. Ne sahayı terk ettik ne de müzakere masasını dedi. İsrail'in imha ettiği İran'a ait füze parçaları Suriye'nin başkenti Şam'ın Neşha bölgesi ile Deran'ın Tafas ilçesindeki kırsalına düştü. Çin'in onayladığı beyin çipi sayesinde felçli hastalar yeniden yazabiliyor ve cihazları düşünceyle kontrol edebiliyor. Teknolojiyi eleştirenler ise şu soruları soruyor. Düşünceler hacklenebilir mi? Beyin verilerinin sahibi kim olacak? İnsan ile yapay zeka arasındaki sınır silinecek mi? Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Reklamlar. Le bajarî dîrokî li Amedê, hûn ji bo rêvîtiya xwarinê tênin vexandin. Can û ciger ocaqbaşı li benda we ye. Li can û ciger ocaqbaşı hûn dikarin goştê berxê û kezebab berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî kolana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocaqbaşı ji bo kesên ku tama devê xazanin ji bo Amedê.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza.

0: 9 Haziran'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Trakya Ayçiçek 4 litre FET 399 lira 90 kuruş. Prenses Pirinç Lüks Baldo 5 kilogram 389 lira 90 kuruş. Burcu Domates Salçası 3200 gram Cam FET 259 lira 90 kuruş. Alo LS Beyaz ve Renkliler için 6 kilogram 299 lira 90 kuruş. Tezgel Marketler sizin için.
1: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, sucdar kerdiş, yanzı ciralome kerdiş çaren yu. Tiryakiye bir yev tedaviye raşti eşkena bire terknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye ye şaredariya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi zerre sümer parki bano kerra. Telefon 0539 929 0566 Yanzi alo sev banca suhiri.
2: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Ariel Matik 7 kilo 349 lira 95 kuruş. Fairy hepsi bir arada 60'lı tablet 329 lira 95 kuruş. Ace çamaşır suyu 5 litre 149 lira 95 kuruş. Silen kağıt havlu 12'li 119 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
3: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
4: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
5: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
6: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te. Villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
7: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRK.
2: Reklamları dinlediniz.
8: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
2: Radyo Wing.

0: Reklamlar.
1: www.bumblebee.com.tr Wî malperê ji bîr nekin, di jiyana rojane de wê ji we re gelekî pêwîst be. Di bumblebee.com.tr de hûn dikarin hem bilêtên şano, sînema, konsert û çalakiyên çandîn yên din bistînin. Hem jî huner û kêfxweşî bişopînin û beşdar bibin. Û ev malper bi zimanê kurdî, tirkî û îngilîzî xizmetê dide. Ji bo agahiyên zêdetir malpera bumblebee.com.tr ziyaret bikin.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
5: No Ving, Ving'e şimal.

0: camlar.
1: Tezgel marketlerde 9 Haziran'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Dana kıyma kilogramı 799 lira 90 kuruş. Banvit tavuk kilogramı 99 lira 90 kuruş. Yursa az yağlı beyaz peynir kilogramı 229 lira 90 kuruş. Yalın yumurta 30'lu beyaz larç 139 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Anka kente ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka kente, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka kent. En iyisi sizin için.
3: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
4: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza.

0: Yakınınız bağımlıysa, onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park içi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
1: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre 369 lira 95 kuruş. Burcu Domates Salçası 4300 gram 279 lira 95 kuruş. Tat Baldo Pirinç 5 kilo 399 lira 95 kuruş. Ayka Yerli Mercimek 5 kilo 199 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
2: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdar kirin, anji dar zandına van, ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929 0516 Anji Alo 153
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi, uzman eller, güvenli sürüş. Adres polis okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21
5: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24

0: Reklamlar. Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
1: Tezgel marketlerde 9 Haziran'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Trakya Ayçiçek 4 litre PET 399 lira 90 kuruş. Prenses Pirinç Lüks Baldo 5 kilogram 389 lira 90 kuruş. Burcu Domates Salçası 3200 gram cam PET 259 lira 90 kuruş. Alo LS Beyaz ve Renkliler için 6 kilogram 299 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
3: Tezgel marketlerde 9 Haziran'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Dana kıyma kilogramı 799 lira 90 kuruş. Banvit tavuk kilogramı 99 lira 90 kuruş. Yursa az yağlı beyaz peynir kilogramı 229 lira 90 kuruş. Yalın yumurta 30'lu beyaz larç 139 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Ariel Matik 7 kilo 349 lira 95 kuruş. Fairy hepsi bir arada 60'lı tablet 329 lira 95 kuruş. Ace çamaşır suyu 5 litre 149 lira 95 kuruş. Silen kağıt havlu 12'li 119 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Veng.

El verir ki coşku, haylaz çocuklarını boğazlamasın. Avunmak elbette kolaydır. Şehri yiğit bir türkü gibi dolaşmak, dağlara destanlar düşünmek kolaydır. Hapislere bir sevinç çığlığı gibi düşmek, kızların diri göğüslerinde, matbaalarda ve kongre zabıtlarında dünyayı tazelemek, yeryüzüne depremler düşürmek kolaydır. Çünkü binlerce militanın rüzgarlı macerası bir kurşun bile değildir namusun mavzerine. Gönlün kahperine tutsaksın açıkçası. Asıl savaşılan suskundur arkadaş, sahipsizdir. Asıl savaşçılar afyonlu, mütevekki. Öyleyse şehrin girdabında çalkanlan zulüm, halkın şanlı isyanına işaret değil. Bodrum duvarlarına öfkeli yazıları tırnaklarımla kazıyorsan da.

dökülen bildiriler, harcanan bunca emek, bunca değer, işleyen rotatifler, cesetleri iğnelemek gibi bir şeydir. Ve zaman göz kırpıp usulca telaşını homurdanarak çekip gitmiştir. Yani bu aşağılık bir dramdır artık. Çünkü jarjuruna boş kovanları dolduran adam en azından kendinden utanmalıdır. Yani yetsin diyorum. Şarkılarınızı dağlarıma sürün diyorum. Uzatın ellerinizi diyorum. Uzatın. Tanışalım. Helallaşalım.

ولا لا

yazdıklarımdan çok daha az. Sen ben hiçbir şeyimsin yazdıklarımdan çok daha

sen benim hiçbir şeyimsin. Yabancı bir şarkı gibi yarım. Sen benim

aç ki gözlük, hiç kimse misin ki nesin? Yağmurlu bir aç ki gözlük, hiç kimse misin ki nesin?

Galiba eski liman üzerindesin. Nasıl karanlığıma bir yıldız olmak dudaklarımla cama çizdiğin, en fazla sonbahar otellerinde üniversiteli bir kız uykusu bulmak, yalnızlığı öldüresiye çirkin, sabaha karşı öldüresiye korkak, kulağı çabucak telefon zillerinde. Sen benim hiçbir şeyimsin, hiçbir sevişmek yaşamışlığı, henüz boş bir roman sayfasında hiç kimse misin bilmem ki nesin, ne çok çığlıkların silemediği, zaten yok bir tren penceresinde. Hiç kimse misin bilmem ki nesin, uykumun arasında çağırdığım çocukluk sesimle ağlayarak, sen benim hiçbir şeyimsin.

0: aqle min derdi na.
1: No, veng, veng, shmo.